anji ya usho. Ma uradi, uradi na miyeyi, uye mani da suwe, ye ye ye. Oh my Ghana, yebeye yo, yebeye yo, na yasaya ye ye. Ajuma